Abun vara kamahovi esan bana kula sürdü. Selin vara ebesunu ve urun esan bana rivayen. Otak bana revi hege naremiyak bu benon ocon reha beten arifi otan arifi becaro. Evi no na megena. Albo bidara miye akamu benlik de. Ne o en arifi bana se bana revo. Obbebo kiro bo nyi eni ev ene vuneti yegbe afurina rayo. Obbebo okiri ya hagi ene vune vati gbede afurina. Ye arino ya ogbo kwano to ena da mi ofri karo otwe to no se mani onu se vano revo. Yon se yano revo. Beti wavi ayo okichi divavi $80 vi bare na reshi bokba veke itida dobun. Yara mi ofre kiaru ya wono sema ini ba oniru asale mara ya oniru ali macho orisi asale oh eh toto wani kuno sema kwa kwa muni kwezo kwa da suru roki di yare ye mena muno wari ye mino na mi arba de feo tona rachivi na kia alu na realwa hire badik bihe ukino zia ukire ukirebe waka rali wino serwe wino na mi arata yoru waru uge rubi jake ye kuna komunikbe ebe no se ba kisi ha.